Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

26 yılı 9. avgust yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetlik radyo unukçuda anlatışlarımızını her günü Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sayfası www.drt.net.tr yansızlık Uygur adresler arkalık bir vasıtan yala İslam. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 6'dan 7 geçe, Ürümçü vakti etken saat 9'dan 10 geçe boğan aralıkta kısa dolgun 41 metre 7240 kilogertiste sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyoçular, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle Yeni İran'ın tüncü çağrıki, yıldızlardan yamırgan sada ve nakşı müzik katarlık programmala bab olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programmalarımızda ben Kamil Can Kaşıgari riyasetçilik kılımın.

Assalamu alaikum, hürmetlik radyo anlıkçı aziz kardeşler. Anlavatkın anla, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurça anlatışı. Bugün 2000

Radio hoğluğuşu aziz kandaşla, emdi haberle anlayışla, bugünkü muhim haberlerimizden tepsili mezmullar tübendikçe. Mekke gelişimi ne müşün muhim? Türkiye, Pakistan ve Saudi Arabistan turist imzalanan Mekke gelişimi siyasi, herbi, iktizadi ve stratejilik cihetten yeni bir devrinin başlangıçlığını bildirdi. Yakınki yılların belki en halkalık gelişimlerden biri Mekke'de tüzüldü. Türkiye, Pakistan ve Saudi Arabistan ortasında müdafiye ittifakı gelişimi imzalandı. Nişanı müdafiye boğunu için aldı bilen herbi mesele akılgı kelsumu, emeliyette bu emkarlık intihan ken bir coğrafyada toluma halkalık neticelerini otturgu çıkış iktidarı gıyge. Elbette bu noktada toktilişimiz gerek boğan asası meselelerinin biri, bu üç devletin üzgü has alaydiliklerinin buluşudur. Türkiye bu üç devlet arasında müdafiye sanayi, yeni evlat uruş doktorilleri ve nemini kanda kılışını biliş katarlık meselelerde aldın korundu turdu. Saudi Arabistan olsa üç devletinin maliye cihetinin en küçük azasıdır. İntayın ken maddi imkaniyetle Saudi hükümeti arlaşkan işlerinin tizlişi için halkılık orundu turdu. Pakistan bolsa İslam dünyasının yadro kuralığı ige birden bir azası, salayitigi ige. Bunun başka 250 milyondan aşıdığan ahalisi bilen ittifakının en nopus sahanı köp düğültüdür. Mekke gelişimiden nemini düşünüşümüz gerek? Bu sualgı cevap birleştiği ilgili mevcut veziyetini yakşı bir iş lazım. Rusya-Ukrayna uruşu sebebinin 2. Dünya uruşudan bu yan Avrupa en kalemkan devirlerine baştan ütküzmekte. Avrupa İttifakı'nın kelgüsü iniksiz. İsrailya'nın otur şerhte özünü dozak kaylandırışı, maksat kıygan işgalçı tepekkörü, İran'ın otunu bütün Paris koltuğu kineyçki okşaş nöbetlik özgürüşle emmige ayan. Yeni bir tereptin Asya Tinç Okyanı'nda veziyet beraber bağan sıra keskinleşmekte. Xitay'nın Tayvan bilen boğan görüşü Amerika'nın Xitay'a karta baldurrak emeli kademlerini taşlaş hayişi musabini tihim mürekkepleştirmekte. Rayon karakterlik dokunuşla küçüle enenevi uruşla tor ucumları ve gibrit öbceş tehditle belki hiç kaçan bolup bakmağın dercide zişlaştı. Neticede hem meylen bir amalını kılıp bu yeni devirge maslışka oranını küçeytişke ve sipini inik kılışkı derişmekte. Bu noktadan Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan otursu imzalandığı kilişim intayin muhim salmakı gibi bulmakta. Üç devletin imzası intayin ken bir coğrafyaya təsir gösterdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin doçent doktor Gökhan Çinkara'nın analiz kılışıca üç devlet otursu imzalandığı ittifak kilişiminin en muhim neticelerden biri ortak hemkarlıkla arkalık oturgu çıkıdı. Çünkü Saudi Arabistan'ın bu noktada maliye küçü bilen aldın korunga çıkalaydıqallıqını ve asasen herbi layihelerde intayın çoğun tizliş işlerinin körüldüqallıqını itidu. Çünkü yani bu noktada Ankara'nın müdafiye sanayi tetki tekçi oranı intayın kımmetlik. Bazı halkalık layihelerde

Ala'da tıkımıtız ravajlanış müsabısının 101 işi mümkün deydi o. Saudi Arabistan'ın birden bir alaydaki maliye küçülmez elbette. Çünkü Saudi Arabistan'ın Amerika için rayındaki en stratejik şirket geldiğinin bu alaydı tekitleydi. Çünkü Pakistan için ayrılan koşumçu tikiste elbette birinci bulup yadro gücünü işaret kılıyordu. Hem de İslamabad hükümetinin asasen hava armisi cihet mu intan yakışı bir orun dişkilliğine. Türkiye'nin Suriye, Irak, Şarkı Akdeniz Katarlık yakın rayonlardaki tesirini, Saudi Arabistan'ın Paris koltuğu ve Uttur Şark devletleri üstündeki gücünü, Pakistan'ın öz etrafındaki asaslık rolünü birlikte analiz kılış gerekliliğini tekitleydi. Şu bu üç devletin atkan imzasının intihani kendi bir meydanda tesir küçük ilişkilerini sözler ilave kıldı. Çünkü bu noktada ayrım bir nokta üstü tohtuludu. Kelgüsü de Katar ve Mısır Katarlık okşamagan devletlerinin bu ittifakka koşuluşun talep kılışı mümkün. Bulup mu İran ve Yemen meselesi bunda ziç ve azaplık ötü vatkanda üç taraf ittifakının yetkisi de emeli bir kadem taşlışı mı minince hayran kalarlık iş bulmaydı o deydi o. Amerika ve İsrail'e Mekke girişimi kandak muamele kıladı. Mekke girişimi cihetten toktuluş tikişlik yeni bir mesele Amerika ve İsrail'in bu yeni musabıge kandak inkas kaytırdığı Gökhan Çinkara aval Tengi'nin Amerika tarafını analiz kıldı. Washington hükümetinin Türkiye bile naite kızgın ve ünümlük münasebet işgeldikini bildirdi. Saudi Arabistan bile mu intayın yakın işgeldikini tekitleydi. Bulağı ilaveten Amerika'nın İsrail'in tecavüzcülük sebebinin dikkatini başka rayonlarla yetki gelmeyi vatkallıkını bildirdi. Çinkara Türkiye, Pakistan, Saudi Arabistan oturuştu ki bu kilişimge Amerika terapidin icabi karıldığallıkı ve hatta kullab kuvvetlenişi mümkünlükünü bildirdi. Bunun başka yeni üç taraf ittifakının İran üstüdümü tesir peyda kılalaydıgallıkını bildirdi ve bunun yerine Amerika'nın menfaatine uygun bulduğallıkını tekitledi. Hürmetli radyonlukçılar, Katmeri Mekke Mudafiye İttifakı kilişimi Afina'da bir aramlık peyda kıldığı serleviyle haber ilan kıldı. Gresya'nın aldığı katardaki gezitlerden Katmeri, Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan oturusu imzalanan Mekke Müdafiye İttifaklıkı gelişiminin Afina'da bir aramlık peyda kıyıklıkını yazdı. Mekke gelişimi Afina'da bir aramlık peyda kıldığı mavzusu bilen ilan kılınan haberde Gresya'nın yakın yıllarda Saudi Arabistan bilen terakki kıldığıgan yakın münasebetlerge karamay mezgür gelişiminin Afina'da ümitsizlikke yol açkallıkı bildirildi. Haberde Gresya'nın Amerika'nın İran'a karşı rayon karakterlik hemkarlıkını küçeytiş derişçallıklarını yakından küzetkenlikini ama musabının özara müdafiye mecburiyetini üzücü ağan bir kilişim bilen neticilin dağallıkını mülçerleyen megellike eskertilip, kilişimin Gresya kollagan Hindistan, Ottur Şarık, Avrupa İktisadi Karadori, layihisi münasebetlik mülçerlerge selibi tesir köstüşü mümkünlük terepki dikkatlerini tattı. Afina'nın ahırki 5 yılda Saudi Arabistan bilen boğan münasebetlerini küçeytişmek istedi. Mühim diplomatiyelik kademlerini taşlıgallıkını tekitleyen haberde bu dairede Gresiya'nın Saudi Arabistan'a Patriot başkurulduğun bomba hava müdafiye sistemini uğurlaştırgallıkı hem de devletteki Gresiya erbi kadımlarının Saudi energiya ulaşılarını kodlaşka töp koşkallık eskertildi. Haberde Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan oturusu imzalanan kilişiminin Riyad'ın Husil adın kilovatkan bekhaterlik tehditlerine karşı rayon karakterlik müdafiye hemkarlıkını küçeytiş izlenişinin bir neticesi işkellik ilgi sürüldü. Türkiye'nin bu gelişim bilen Paris koltuğu devletlerine kartılgan müdafiye sanayiti eksportunu aşırışını nişallıgallık terepke işaret kıygan haber diyene Türkiye bilen Pakistan'ın uçuşsuz hava aparatlarını terakki kıldırış sahası da hemkarlışı vatkallıkı. Saudi Arabistan'ın bolsa Türkiye müdafiye şirketi Baykar'dan uçuşsuz hava aparatları sitiva kallıkı bildirildi. Katmeri'nin gizlinin haber diyene Türkiye mesullarının kilişiminin bütünlüğü müdafiye maksatlık işkellikini hiç kandak bir devletin nişanlamakallıkını ve kelgüsü de rayındaki başka devletlerle mu işki uç bulalaydıkallıkını ilan kıyakallıkı bildirildi. Hürmetlikle diye onlukçular. İşgalçı İsrail'e uruş tuhtuş kilişimin depsendi kılıp Livan'ın cenubu da hücum kıldı. İşgalçı İsrail'e kısım

0: Bunları uruş doktuş gelişim ramkısıga karamay Livan'ın cenubidiki rayullaga zemberekle bilen hücum kıldı. Livan resmi agentliği NNA'nın haberiga asoslanganda İsrailiye zemberek çizilçileri yerim keçidin etigen keçe yukarı Nibatiye yitsinin etrafıdaki Ali Tahir Töplüki ve ormanlık rayullarını arka arkadan bombardıman kıygan. Nabatiye şehirki karşılık kefir rumman töpülükleri bilen depşe töpülük otursudaki rayungumu İsrailiye armisi terpidin zemberek hücumları ilip verilgan. İsrailiye kısımları Livan'a 2. Mart'ta şiddetli hava hücumlarına başlayıp canıptaki nurgu yizlani işgal kıygan idi. Livan hükümeti bu ceryanda öy makansız kağalılar sanının 1 milyondun aşkallıkını ilan kıygan idi. Livan bilen İsrailiye otursa da 17. Aprilde yol koyulgan uruş toktuş gelişimi kiyince birkaç ketim uzartılgan idi. Livan Amevi Sehiye Ministerliği ahırkı bayanatı da İsrailiye'nin 2. Mart'tan bu yan Livan'a kıygan hücumlarda 4335 kişinin hayatına ayrılgallıkını haber kıygan idi. Yeni bir tarafta Washington'da İsrailiye benen Livan oturusu deyilip verilgan bivasit sohbetlerinin 5. nöbetlik yığın edinkin 26. yılında Livan bilen İsrailiye oturusu da kilişim ramkısı imzalangan idi.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, sabık Amerika Prezidenti Biden'ın rakkesinin kine geldik ilan kılındı. Sabık Amerika Prezidenti Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, dadısının rakkesinin kine geldikini ve sumaklerge tarqalgalıkını ilan kıldı. Hunter Biden, BBC'yi beğen bayanatı da tez kine idigan prostat rakı diagnozu koyulgan sabık Prezident Joe Biden'ın salametlik üzgürüşe kıt söz kıldı. Rakı karşı güreşine küzütüş kıyın dep tariplegen Hunter Biden, dadısı Joe Biden'ın rakkesilinin kineyip ketkellikini, sumaklerge ve başka rayullağı tarqalgalıkını bildirdi. Biden'ın işkansı tariplegen 2025 yılı mayda ilan kılınan bayanatta, sabık prezident Biden'a tez kineydiğen prostitutan rakı diagnozu koyulgallıkı ilan kılınan idi. Bayanatçı 2025 yılı Oktyabr'da ilan kıygan bayanatı da sabık Amerika Prezidentinin prostat rakı davalanışı dairesi de redoatapiye davalanışı başlıgallıkını bildirgen idi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Rusya Ukrayna'nın herbi maksette işletilen Odessa ve Chornomorsk portları zerbi bedok dedi. Rusya Müdafiye Ministerliği Ukrayna'nın erbi maksette işletiyatkan Odessa ve Chornomorsk portları zerbi begellikini bildirdi. Ministerlikten ilan kılınan bayanatta Rusya armisinin Ukrayna'nın portları kartılgan hücumlarını davamlaştırıvatkanlığı bildirildi. Armiya üçün işletiyatkan Odessa ve Chornomorsk portlardaki erbi mülük, yıkılgı ve may iskelatları hem de yük almaştırış muhasiselerine zerbi birilgenlik eskertilgen bayanatta Odessa portunun şimal şarkıya uğrulaşkan bilyari ve novi bilyari ahalla uğrulurduki yıkılgı baklarının mu nişangı ilinğallık uçturuldu. Bayanatta hücumlarda havadın ve kuruklukten yukarı ilaklıktaki kurallığa bilen uçuşsuz hava aparatlarının işletilgenliği bildirildi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Ukrayna, Rusya armiyası keçide U7 başkurulduğun bomba ve 202 kurallı uçuşsuz hava aparatı bile hücum kıldı dedi. Ukrayna, Rusya armiyasının bu keçide devletin okşamağın rayonlarını U7 başkurulduğun bomba ve 202 kurallı uçuşsuz hava aparatı bile nişallıgallıkını bildirdi. Ukrayna armisi hava kısımları kumandallık terpiden ilan kılınığa yazın bayanatta Rusya'nın bu keçide devletinin arkaysı rayıllarına hava ucumu erip bağlılık ihbadilendi. Rusya armisinin Ukrayna'a U7 başkurulduğun bomba ve 202 kurallık uçuksuz hava aparatı atkallık yetkizilgen bayanatta hava müdafiye güçler terpiden 174 kurallık uçuksuz hava aparatının yokutulgalıkı bildirildi. Kharkiv rayıllık harbi idarısının başlıkı Oleg Singobov mu İctimai alak hesabıda ilan kıygan bayanatı da Rusya armisinin Kharkiv şehri kıygan hücumunda 2 kişinin ülgenlikini 21 kişinin yaralanğanlığını eskertti. Ukrayna devletlik ciddi vaziyet mülazimti idaresinin İctimai alak hesabıda ilan kılınan bayanatı bolsa Rusya'nın Odessa şehri kıygan hücumlarda 8 kişinin yaralanğanlığı kurtuldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, İran bilen boğa vuruşta Amerika'nın ok doğru zapsı azaymakta. Müdafiye Ministerliği Pentagon

0: Nun İran bilen uruşta azaygan ok doğru zapsı üçün müdafiye şirketlerden işlep çıkarışın tizildişin iltimas kıyallıka bildirildi. Amerika Müdafiye Ministerliğinin İran kartılgan hücumla bilen ok doğru zapsının azaygallık sebebidin müdafiye sanayi şirketlerden kural işlep çıkarış ve teminleşin tizildişin talep kıyallıka bildirildi. Washington poştisi gizli İgiligen ve ilgiri ilan kılınmagan Pentagon hücretiga asaslanganda muavin müdafiye ministri Steve Finberg müdafiye sanayi şirketlerinin mesullarına yolluğa yazma talepte halkılık herbi iktidarlarının işlep çıkarış ve taksimat musabirlerinin tizilişini talep kıygan. Finberg şirketlerden tekimetiz ve külümü yukur taksimat cedvelleri tüzüp çıkış ya ki halkılık iktidarlarının işlep çıkarışın aşırış planlarını 21 gün içinde Pentagon'a sunuşun iltimas kıygan. Yıllarca da anlaşkan ilgirleş musafirlere kabul kılınmaydı o cümlesini işletken Finberg, programı cedvellerinin intihan yukarı derecede tizletilişi ve işlep çıkarış iktidarının tekimi kengaytiliş gerektiğini bildirdi. Finberg, müdafiye sanayi şirketlerden işlep çıkarış iktidarını aşırış için emri meblağ seliş ve muhasselerini kengaytiş planlarını sunuşunu talep kıldı. İran bilen boğa vuruş ok doğru zapaslarını tüketti. Amerika'nın uruşunun tuncu yılda 850'den artık Tomahawk başkurulduğun bombası, 1000'den artık Patriot bilen terminal, yukarı ilgizlik, hava müdafiye, tat sistemlerine işletkeldi ki, bunun başka armiyanın taktikilik, balistik başkurulduğun bombalardan 1300'den artık atkallıkı bildirilmekte. Stratejilik ve halkaralık tetkikatla merkezinin analizi karagadda uruşti ilgiri tahminen 2200 boğan yer şarı karakterlik patriot başkurulduğun bombu zapısı 827 gen ve esil tiksane 252 boğan tat başkurulduğun bombu zapısı bolsa 278'den astığı çüşüp kalan. Amerika Müdafiye Ministerliği mayda ilan kıygan bayanatı da halkılık başkurulduğun bomba kısımlarının işlep çıkırış iktidarını 3S'i aşırışmak istedi Boeing ve Lockheed Martin bilen kilişim Ramküs tüzülgenlikine ilan kıygan idi. Hürmet fikri diyanlıkçıla. İran Hormuz boğazını içiş için alt şartını oturuğu koydu. İran devlet bekaterlik Ali Kenişin'in başka atıbı Muhammed Bakır Zulkader ahırkı 6 günde umuyan devlet miktiyası ötküzülgen kenk önemlik yığılışlarının halkının katli iradesini inek oturuğu koygallıkını takitlep taleplerini tizip çıktı. Muhammed Bakır Zulkader stratejilik oranğı ege Hormuz boğazının katnaşka içilişi için Washington hükümetinin yürgüzü batkan siyasetlerini üzgertiş gerektiğini bildirip Amerika'a 6 maddelik şartla tizimlikini sündü. Şembi günü ilan kıygan bayanatı da ahırkı 6 günde devlet miktiyası ötküzülgen yığılışlarının halkının katli iradesini eksettiği gellikini takitligen Zulkader Amerika posiyasını üzgertip şartla orundalgan kadar boğuzunun takaklık kilişini davamlaştırdığalıkını ifadildi. İran'ın çın turvatkan 6 asas talepi tüvendikilerin özü çıkalıdı. Birinci, tehditlerinin ahırlaşışı. İran'ın dini rehberge kartılgan tehditlerinin ve düşmelerci sözlerinin derhal tutulışı. İkinci, herbi meşgulatlarının toktutuluşu. İran'a ve yayındaki itibaklaştırıcı kartılgan herkanda herbi hareketinin daimi asasta ahırlaştırılışı. Üçüncü, Amerika güçlerinin çekinişi. İran'a yürgüzülü vatkan kamalının arkasındaki Amerika deniz ve hama kısımlarının rayından çıkıp gitişi. Dördüncü, toluklumu tülep birleşi. Yakınki devirlerdeki tokunuşlarda İran'ın uçurgan ziyalılarının tölünüşü. Beşinci, İmbargolarının emelden kaldırılışı. İran kartılgan Amerika imbargolarının toluk emelden kaldırılışı. Altıncı, mülüklerinin kaytırıp berilişi. Çetellerde tonultup koyulgan İran mülüklerinin koyup berilişi. Zulkader, devlet bekaterlik Ali Kenşi'nin meyle uruşta yak söhbet üstüldü bolsun, bu taleplerden katli yanmaydıgallıkını takitledi. Bu ahvalla, Hormuz boğazdaki soğut katnaşlarının kelgüsü münasebetlik söhbetlerinin tuyukluğu kirip kalan bir devirge doğru geldi. Bunun da ilgili Pakistan ve Katar'ın vasıtçılığı da 18. yılında imzalanan ortak kilişim bilen tokunuşlar toktuğun ve Suudi'nin baskışlar boyu çıkaydının başlanış mülçerlengen idi. Ama taraflarının birbirine kilişim şartlarına kılaplık kiliş bilen eyip bir sebebinin musabe toktap kalan vaziyeti tutmakta. Hürmetli radyonluğçular, yukarıda haberle aldınla.
1: TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.çekit TRT What World Check.com

Bir doptumaktan şeklide, bir belvağda çakmağın kümüşte, bir gilemnin nepis nusksu okşaydıgan keşte diye uşunduğun mün yıllık bir hikayen anlayımız. Çünkü kim kiçek, pekat insanın bedenini yögeydiğen bir rahatlamaz. Belki kim kiçek, bir halkının eslimsidir. Bir coğrafyanın iklimidir. Bir cemiyetinin itikadı, istitik çüyençisi, mertivisi, yeşi, aile ahvali ve dünyaya boğan karşıdır. Kim kiçek, gayede bir göçüşünün izi, gayede bir uruşunun eslimisi, gayede bir toyunun şatlığı, gayede olsa ananın kızığı ügetken ünsüz bir tilidir. Kini undakta dıktınla programımızda bolsun. Türk dünyasının kiyim-kiçeklerge kargınımızda mınlaç kilometrelik arlıklağı karmayı birbirge uxşıp getirgan ortak bir medeniyetini körümüz. Altaylağının soğuk dağlardan, Anadolu'nun aptaplık oymalları geçe, Kazak Dönlükü'den Üzbek şehirler geçe, Kırgız İgizliklerden Azerbaycan geçe, Türkmen çöllerden Gagavuz yüzler geçe sözülgan bu kent coğrafyada her bir tabiqa öz ikliminin, tarihinin ve yaşavatkan zımınının izini kim kiçektir gitsin deyken. Ama bu barlık kılmıkıllıkların aslı da okşaş medeniyet derhidin uzuklangan ortak sızıklarını görümüz. Yaylak turmuşu da at üstede seyahat kıldıgan, av oğlaydıgan, cen kıldıgan ve küçüp yürüdüğün halıklar için kim kiçekle hem koğduğucu hem kullanışcan buluş gerek. Tire, kigiz, çem ve yun tokulmala iğir iklim aldı da insanın en çok yardımçileriydi. Şu sebepten kim kiçek fakat güzel görünüş üçünlemez, hayatının her kitiği tenkeş kılış için layılengen idi. Köktürklerden Uygurlar içe, onlardan Karahanlılar içe sözülgen tarih boyu içe, rehtle, renkle ve bizekçilik usulleri özgergen bozumu kim kiçeklerinin kimlikini namayan kılış alaydılıkı hiç kaçan yokap getmedi. Yipek yol boyu içe okşamağın medeniyetle bile uçuraşkan Türk kabileleri yeni rehtle ve usullarını özlerinin istedik çöğençisi bilen kaytadın çekillendirdi. İpek'nin nepislikki, mehmelinin salapiti, yunun çidamçallıkı, kigiz bolsa yaylak durmuşunun emeli akılı vekillik kıldı. Ama kiyim kiçek'nin asas sehri rekt üstüge işlengen körkem güllegi yoşurungan idi. Kün, ay, yıldız, hayat derehi, koçka müngüzü, kuş, gül çiçek ve geometrelik şekilde okşumağın coğrafyalarda, okşumağın şekillerde aldığımızda çıksımı okşaş kadimi istitik tüyünün izlerini namayan kılıdı. Bir Türkmen kirillik kimi de Kazak çapını da, Uygur dupsu da, Üzbek etlisi de, ya ki Azerbaycan bürkü de aldığımızda çıkan her bir nusha ötmüştün yuyunup çıkan ünsüz bir hikayenin parçasıdır. Türk dünyasının enenevi kiyim-kiçeklerde kızıl renk hayati güç, muhabbet, bereket ve yeni başlanışların rengidir. Bunun başka yaylakların sirki, asmanın kökü, toprağının kumur rengi ve karının aklıkımı kiyim-kiçeklerde eksiktidir. Kazak ve Kırgız medeniyetlerde ton, hürmet ve cemiyetlik obrazının simvolu olsa, Kırgızla kadirleydiğen ak, kigiz, ak, kalpak, tağlanı, paklıkını ve azatlıkını esildidir. Ayallarının liçek başlıkı olsa, aile kuruş, anılık ve cemiyetki ornuğu okşaş hayatının moyun buruluş noktalarını süzlep biridir. Özbekistan'da parlak renkleri ve dolgun sıvan nusluları bilen Atlas rakları Otrasya'nın ve kadimi şehirlerinin renklerini götürüp yürüse, Uygurlarının çimen döpbeleri tabiat bilen girelişip getken istitik tuygunun miracı hesaplanıdır. Türkmen kiyim kiçekleri, kızıl köynekleri, körkem baş kiyimleri ve kümüş zünnet büyümleri bilen küçük ige kimlik ifadeleş kuralığı aylındı. Gelem nuskulardaki geometrelik şekilde kiyim kiçekle ve zünnet büyümlerde yaşnaşını devamlaştırdı. Azerbaycan'ın enenevi kiyim kiçeklerde nepslik, renk ve inçik kol hüner usulü aldın korundu durdu. Keştlengen köynekle, belbağla, başlıkla ve ipek dokulmaları bu bay mirasını eksettirdi. Anadolu'da olsa börük dokulmaları, Karadeniz'in rengdar cabdukları, Şark Anadolu'nun bindallı köynekleri, Ege rayının şılvarları ve Uttur Anadolu'nun enenevi

kimkiçikleri oxşumağan coğrafiyaların iqlimi ve yaşaş usulunu namayan kılıdı. Bu barlıq xılmıqlılıqının ortak tili birdir. Kim fakat insanın bedenini emez, yaşavatkan tuprağını, ait boğan cemiyetini ve ütmüştün tavşırıp ağan medeniyetini mücesimleri. Türk dünyasının kimkiçiklerde belbağ ve başlık fakat tolukluğucu boyumlarla emez. Kimlik ve hayatının boyum görsetküşleridir. Kümüş belbağla keşitlengen kimle ve kımmetlik taşla bilen bizilgen parçala nefislik ve cemiyetlik uğrunu eksettirse, üstteki kün, gül çiçek ve mengülükki simvol boğan nuskula utmuşnun alametlerini namayan kılıdı. Ayallarının başlıkları bolsa, kızlık, aile kuruş, anılık, azap ukubet ve yaşanğanlıkka okşaş hayatının okşamağan mezgillerini enik göstüp beridi. Kim kiçeklerinin rangları, gül nuskuları, rahatları ve başlık şekilleri mu kişinin kaysı rayundun ve kaysı tebik edin kagirlikini süzlep birdiğen ünsüz kimlik guahnamsı gaylındı. Zamanı bir hayat, enenevi kimkiçeklerinin kündülük işletilişini azaytkan bolsun mu? Bu miras toylarda, bayramlarda, festivallarda ve medeniyet faaliyetlerde yaşınaşında olmaştırmakta. Yaş layılıkçıyla gül nuskılarını ve rahatlarını zamanı bir layıla bile uçraştırıp, ötmüş bilen bugününü yoğurmakta. Çünkü enenevi kimkiçeklerde pekat kimlerinin emez, küç yollarını, anılarının emgekini, evlatlarının eslemsini ve Türk dünyasının ortak medeniyet mirasını görümüz. Bir sandıkın kapkayağı içildi. İçinden yıllardan beri saklanan bir köynek çıkıdı. Rahtının rengi yenili parlak, keşitleri yenili şaklanıp durdu. Şu dakikada düşünümüz ki, vakit hem minasını kuğunurtanmaydı. Çünkü bazı nesiller rahtı müküşlüktür. Bir nusqa bir milletnin eslemsidir, bir rang, bir coğrafyanın avazıdır, bir kim ötmüşün kelgüsü süzülgan bir kövrüktür. Türk dünyasının kimkiçekleri Altaylardan Anadolu uçe, Sibriyadan Balkanğıç süzülgan çoğun bir medeniyet kövrüküdür. Bu kövrüknün her bir renginde bir hayat, her bir nusqda bir eslemi yoşunğan. Kimkiçekler bizge pekat ötmüşlenemez. İnsanın özünü ifadeleş ve köklerini kelgüsüge yetküzüş arzusunu mışvırlaydı. Her bir nusqa bir eslime, her bir rang bir hikaye, her bir kim ötmüştün kelgüsü süzülgan bir yol bolsun. Yıldızlardan yağırgan sadalarda kayıt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş. Yıldızlardan yağırgan sadalarda

Assalomu alaykum. TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Sartaj Aqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlangan Turkiya Shimol Qibris Turk Jumhuriyati arsidagi tabiiy gaz turib yo'li vaziyatni butunlay o'zgartirdi sirlavlik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Türkiye bilen Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni deniz astıdın birbirge tutaştırdığan tabii gaz turbu yolu kuruluşu kilişimi imzalandı. İlgiri Anadolu'dun aralığa su yetküzgen Ankara bu kıtım energiye tanımsıge bevasıtı təsir köstüdüğen bir kadem taşıldı. Kurulduğan bu turbu yolu pekat aralığın şimalını güllendirip kalmayı, belki gelgüsü de 101 ihtimali boğan başka ehvallar için mu Ankara'nın hazırdan başlayıp öz meydanını müstehkemleşige şarait yaratıp biridu. Yakınki mezgillerde rayon ve yerşarı karakterlik stratejilik kademleri bilen dikkat tartıvatkan Türkiye pekat Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gilemez. Belki Şerqi Akdeniz'den Anadolu'ya ve şundakla uyardın Şerqi Avrupa'ya tutuşuduğun yeni bir liniyanın tuncu uzunu saldı. Türkiye bilen Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otursu da imzalanan Ramki gelişimi neticesi de iki devletini deniz astının birbirine tutaştırdığın tabi gaz turbu yolu hizmeti resmi başlandı. Esir kuruluşu dairesi de Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye su astı turbu yolu arkalık su yetküzgen Türkiye'nin emdilikte okşaş usul bilen aralının Şimalı'ya tabi gaz yetküzüşü her cihettin ağında vaziyetini üzgertkici halkalık bir kademdir. Raylılık energiye tanımlaması kaydedin şekillendi. Türkiye'den Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye sozulgan bu turbu yolunun umum uzunluğu 101 kilometre olup, kuruluşun 97 kilometre su astıdı buludu. Türkiye'nin Anamur Nayis'ten başlanıp Kıbrıs'taki teknecikke sozulduğun iki yönelişlik bu liniye 2028 yılı resmi işe giriştirildi. Elbette Ankara'nın bu stratejili kademige pekat tabi gaz noktasıyla baha bir iş yeterlik bulmaydı. Xalqaro jamiyatda Türkiye'nin xilidan buyan Şarqi Akdeniz'de energiyani asas qilgan holda o'yin qoidasini o'zgartadigan muhim qadamni tashlayotganligiga doir o'rtoq bir qarash mavjud. Deniz astidan o'tadigan bu tabiiy gaz turbi yo'li qurilishi, rayonlik energiya ta'minlamasi va asos qurilma bir gavdalanishi Ankara'ning manfaatiga foydali yo'lnishga buraydi. Energiya ve Tabi Baylıklar Ministri Alparslan Bayraktar emelge aşırış için güçlük terişallık göğüsü atan bu tür arkalık kısa müddet içinde Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tabi gaz bilen teminleş bir hatırlıkı, elektrik energiyası bir hatırlıkı ve karbonsuz ihtizatı ötüş baskıcı toluk kapalatki iyi kılınıdı. Uzun müddetten bu yan ilip Etkanda Şarkı Akdeniz'deki özara bağlanışlık münasebetle ve rayonluk aktiyo yepyeni bir bösüş ilip kilidi. Mesela

Bu yerden Anadolu'ya yetkizilişi intan yukarı ihtimallıqı ge. Türkiye'nin terakki kıyan tabi gaz torudun paydalanıp Şarkı Akdeniz gazını Şarkı ve Otturu Avrupa'ya yetkizişmeyi muhim tallaşla Katar'dan oran alıdı. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik energiyesi işlep çıkışıgı mı bir vasıta təsir göstüdü. Türkiye'nin Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye aldı bilen su emdilikte olsa tabi gaz yetkiziş kademi emniyette bütkül aralığa bir vasıta təsir göstüdü. Rayonga bir vasıta elektrik liniyesi tartış planı hazırgıça Avrupa elektrik toru belgelimlerine asaslanı olgan Cenab-ı Kıbrıs Rum memuriyetinin siyasi cihetten toskulluk kılışı düşkenmekte. Şun aşka Ankara'nın tabi gaz turbu yolu kademi elektrik energiyasının özünü emez, belki onun işlep çıkardığan menbeğini aralığı yetkizi şarkılık, mezkur köp tereplik, bürokratik tosalgalarını yenip öteleydiğen müstakil bir tallaş bilen təminleydi. Tekmen ıkılıp etkanda, Türkiye elektrik energiyasının özünü emez, belki onu işlep çıkardığan energiya menbeğini Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin paydalanışı sunmakta. Elbette bu meselenin yeni bir terpim var. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin növettik asaslık elektrik istansıları bir kadar konu bulup tenlerine yukarı şundakla muhit kızyallık boğan yıkılgız sistemlerini işletip gelmekte. Bu amıllarının emmesi elektrik energiyesi işlep çıkış tenlerinin tekimi işip gitişini keltürüp çıkamakta. Mana bu tabi gaz kuruluşu bilen mezgur naçar vaziyetimi üzgürüdü. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik işlep çıkış tennerhi görünürlük tüvelleydi. Şundakla Avrupa İttifakı'nın 2030 yıllık belgelim dairesi görüstülgen halkaralık muhit asırış ülkemlerge bu Cenab-ı Kıbrıs Rum memuriyetinin burun maslış bursu yartıldı. Kıskısı Türkiye su bilen təminleş toru bilen başlanılan bu müsabige yeni bir halkını koşmakta. Bunun da kütüb nişan, iktizadi, kanuni ve geopolitikilik noktadın Ankara bilen Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otursudaki öz ara bağlanışını tekim müstehkemleştiğine ibarettir. Növetteki vaziyetten karaganda Türkiye'nin Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Şarkı Akdeniz'e alakadar gün tertibi intayın zic. Neticede Ankara özünün milli davası edip karaydıgan Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tekimi yukarı bir seviyeye götürdü. Şundakla özünün Şarkı Akdeniz tenlimisindeki oranını tekimi güçlük müstehkemleydi. TRT Uyghurcu'nun hürmetlik klasmelleri, yukarıda Mahsus Sahipe namlık programımızın bu haftalık sanıda Sertaç Aksan'ın TRT Haber kanalı için tayarlıgan Türkiye Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arsızdaki tabi gaz turbu yolu vaziyetini bütünle üzgertirdi serlevelik makalesini sizlerle ortaklaştık. Köngül koyup tınış kalıqınla üçün köpten köp rahmet. Aldığımızdaki hafta yeni bir tembilin huzurunla adı boğuşa aman boğuşa sizler. Hayır, hoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye Hangya Radio ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Gün çoktandır dünyalarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.

sonsuz sevdamı manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

Muqaddərli dinləyicilər, yuğa bilən xəbərlərin qeytqəçə məzmun neştiriyəriz. Eyrən Ormuz boğazını gözəvçülüğünü devam ettirecektiğini beyan ediyər. Savud Arabistanının mebel öndüryən zavodunda olan yanğınına 16 Bangladeşli yoğuldu. Mladjanov qaz ve meyil namasının yeke tək çözgüt yolu da onu beyan etdi. Greciyada 106 yerde Palestina adatlıq mitingi geçirildi. Qadırlı dinleyiciler, inni bolsa şu beylik xabarların dolu görünüşün eştiriyeriz. Eyran Ormuz boğazını gözövçülüğünü devam ettirecektiğini beyan ediyar. Eyranın vaqtlı engeşinin başlığı Sadek Amoli Larijani Tehran'ın hayatı dırıvır şartı. Ormuz boğazının gözövçülüğünü elden vermeyecektiğini aytti. Strategik su yolunun öz ihtiyarlığının Eyran'a değişlediğini beyan eden Larijani, boğazda düzgünün bozulmayacaktığını sözlerinin üstüne koştu. Saud Arabistan'ın mebel öndüryen zavodunda olan yanığında 16 Bangladeşli yoğuldu. Bangladeş'in daşarı yurtların Sosyal İktisadi Üpçünçülüğü Ministerliği yekşen ve günü Saud Arabistan'ın payitahtı riyattaki mebel öndüryen zavodda olan yanığına ağzından 16 Bangladeşli zahmet migrantının yoğulun onu haber verdi. Mladenov Gaza Meyil Namatının yeketek çözgüt yolu da onu beyan etti. Paraxotçilik genişinin vekili Nikolay Mladenov, İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu tarafından kabul edilmeyenliğine karamazdan, Amerikanın Birleşen Ştatları tarafından kullanılan Gaza Meyil Namatının yeketek çözgüt yolu olmağına galiyanlığına etti. Mladenov, gepleşiklerin devam ediyenliğini ve gepleşiklerden onun netice çıkmağına karşıyanlığını atadı. Melnama Hamas'ın yarağlarını Palestin'in dolunçuk idarasını tavşırmağını ve İsrail'in Gaza'dan çekilmeğini şartlendiriyor. Greciyada 106 yerde Palestin'e azatlık mitingi geçirildi. İsrail'in Dışarı İşler Ministerliği Greciyada rayatlarını ünüsleri özüne çekmedikleri ve şahsiyetlerini belli etmedikleri için duyduruş verdi. Greciyanın payitahtı Afini, Palestina qolluq yürüyüşlerine yer yeçilgin etdi. Palestina qolluq yürüyüşüne qatnışanlar Grek hükümetinin İsrail'e qolluq vermekten yüzü vurmek için çağırış etdi. Monastiraki meydanına bir yere cemlenşen münler çağdım Sintagma meydanına taraf yürüdü. Greciyanın bir neçe adatına hem Palestina azatlıq mitingi geçirildi. 106 yerde geçirilen mitingde Grek hükümetinin İsrail'e qolluq veren siyasatına karşı şığarlar aydıldı. Beylik tarafından İsrail, Greciyada rayatlarını ünüsleri özüne çekmedikleri ve şahsiyetlerini belli etmedikleri için duyduruş verdi.

0: Türkiýanyň ses radiosynyň türkmen diline kagy berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Gaderli dinleyiciler, Siriya harbi bazaları boyunca Rusya bilen alalaşı kazanılandığını beyan etti. Siriyanın daşar işleri ministerliği resmi Damask bilen Moskova'nın 18 ay devam eden gepleşiklerden son Himeymin ve Tarsus bazalarına Rus pozisyalarının kayıtadan selcerilmeği boyunca alalaşı kazanılandığını haber verdi. Siriya harbi däl deshalaryň gözegçiligine alar. Harbi deshalar bolsa bilelikdäki okuw we hünär derejelerini ýokurlandyryş merkezlerini urlar. Ministerlik geçiş döwrüniň 3 aýyň dowamyny tamamlanjakdygyny beýan etdi. Çağılara yetiren ziyanlı təsiri sebäpli Meta qarşı Amerikanın Birleşen Ştatlarına təzi qaziyet işi qozgoldu. Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey ştatlarının baş prokurorları Meta'ni Instagramı ve Facebook'u bilqatlayın görünüşte çağılar üçün qaraşlı dici yağdaya getirenliğini öngötürüyerler. Federal qaziyet işi çarşan ve günü Oakland'da emin ağzalarının saylanmağı bilen başlar ve açılış çıkışlarının 18. Avgust'ta edilmeğine qaraşılıyar. Ştatlar platformaların kämillik yaşına yetmedikler üçün çäklendirme giyirdilmeğini ve bu bütün 14 milyon dolara barabar cereme tölümeğini talep ediyar. Husilerin Al-Muha uran hücümünde 7 adam yok oldu, 30 adam yaralandı. Yemenin harbi koşunu İran tarafından koldan yan Husilerin

Salam, hormatly radio dinlejileri. Şuň sizi taryhyň sahypalarynyň aratyna unudulmaga başlanan ören öz bolsa bir siýahata çykaryr. Hünärli teatr sahnasyna ilkinji ädimini eden ilkinji türk aktyor ökmünde taryha geçen Ahmet Fehim efendiniň durmuşyny we sanat ýolyny birlikde öwreniriz. Hekaýanyň dowamy üçin biziň bilen galyň. Bir 1857-nji ýylda Üsküdar'da eneden doğulan Ahmet Fehim efendi Hattat Abdülkadir efendiniň oğullur. Ýagny ol sunuwat bilen içgin baglanşykly bir maşgalanyň çağatdyr. Belki de sunuwatyň onuň kanunda bolmagy tutanyk däldi. Kakaty ony bir hünäre ýa bolmak üçin topxana iberdi. Ol bu ýerde tokarlygy öwrenýär. Soňra bolsa ýürite dolanyryş fabrikasyna tokar bolup işlemäge başlady. Wagtyň geçmegi bilen ustalaşdy we Istanbuldaky erkekler sunuwat mekteplerinin ustahanatyna uly usta bolup işlemäge başlady. Onun durmuşu düzgünleşipdi. Onun işi Sultan Ahmet dedi. Bu onun durmuşunu baqi ütkötçek bir jetmejeklikdi. Sebäbi Sultan Ahmet gidik paşa ören yakini. Gidik paşada bolsa Gülli Agop'un meşhur teatrı vardı. Ahmet Fehim efendi ol teatra yığıgıdan gidip oyunlara hayran kalıp tomoşa ediyerdi. Bu hem yeterlik olman, teatr sunuwat işgalynyň ýygyrdan baryan ýeri bolan Mygyrdyç aganyň dükanyna hem gatnap başlady. Ol ýerde sahna adamlaryň töhpetde şoly, sırdaş boldy, dostlaşdy. Teatr inni diňe bir synyň zatdal, eýtem içinden loglap baran bir ýalyn boldy. Bir 1877-nji ýylda Osmanlı bilen Rusların arındaki uruş yaybanganypdy. Osmanlı teatrının köp aktyory Edirne Ruslara garşy söwüşmek üçin iýberilipdi. Sahnalar boşap galypdy. Aktyor ýetmezçiligi üýde çykypdy.

Ahmet Fehim Efendi'den aktör bolacak mı deyip soradılar. Ol ikircinlenmedi. Şol vada kabul etti. Şeylilik bilen 20 yaşındaki Uli Tokar ustası Türk tiyatr tarihine öz adını yazacak şol ilkinci adımını etti. Onun ilkinci oyunu Borgios ve Jules Monacus tarafından yazılan İki Ağırlar diyen komedya oyunu oldu. Sahnada canlandıran kahramanı olsa Boniface rolü oldu. İlkinci gedek bir Türk profesyonel tiyatr sahnasında oyun oynadı. Şol gece sahna tomoşa edenlerin arasında dövrün en meşhur tiyatr sunot işgarının biri vardı. Thomas Fasulyecian. Fasulyecian Ahmet Fehim Efendi'ni sinadı ve onun oyununu haladı. Ertesi gün stolun başına geçip şertnama bağlaştılar. İnni iyide dolanıp bulanoktu. 6 aydan son Fasulyecian tarafından dörüdülün toparla birlikte Bursa gittiler. Bursa'nın hakimi Ahmet Vefik Paşa, tiyatra olan çoğur sevgisiyle tanılayan devlet adamıdı. Sunot işgaller için yürüytü tiyatr kurdurupdi. Olara aylık beripdi. 1878 yılın 1882 yılı çenli olan topar Bursa'da izgilerli oyunlar görküpdi. Tiyatr medeniyeti ölen giyin olan Ahmet Vefik Paşa ile işleşmek, yaş Ahmet Fehim Efendi'nin sunot işgari şahsiyetinin emele gelmeğine ören ulu rol oynadı. Bu ulu tokur ustası inni sahnanın iyisi. Hormatlı radyo dinleyicileri, Ahmet Fehim Efendi'nin tarihi sahna bağışlanan kıyınçılıklarla yazılan bir ömrün tarihidir. Bursa'da geçen neticeli yıllardan son İstanbul'a dolanıp gelen Fehim Efendi, Gidik Paşa tiyatrını kerenetine alan toparla ulu umutlarla yola çıktı. Emma 130 adamdan ibaret topar, orada aynı hem tamamlap bilmeyen bankrot oldu. Fasulyecian tiyatrı yapıp gitti. Fehim Efendi orta yalnız ve işsiz kaldı. Lap geç olmadı. Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci ile yolları ketişti. Rejissör Minagyan'ın bastonluğuna Çengi adlı oyunu sahnelaştırdı ve onu işler düzgünleşti. İşler Çerkez Özenleri adlı oyun şikayet edilenca Çenli düzgünlü. Padişah'ın buyruğu olan Gedik Paşa bir gecede yumurlu. Fehim Efendi'nin sözleri tarihe girdi. Yumuran yerlerinin Türk tiyatrının ilkinci meçidini bilmeyerdiler. Yine de yolu ruvana oldu. Edirne, Trabzon, Samsun, Çanakkale, Bozcaada, Lesbos. Her çakırda tədavir pəskelçilik, tədavir başlangıç. Oyunları ödü sayladı. Kostümleri ödükti. Dekorasyonları hüt ödü boyadı. Çanakkale'de oyunu taklaştırmanka qadığan edildi. Yönü ol başka bir şehre geçip oynamağını devam ettirdi. Ankara yıllarına topori darğana son kartini ve surat çekip gün gödaranını geçirdi. Vaktin geçmeğilen Ankara'nın öyleri onun suratlarla doğuldu. Ahir sonu yende tiyatri kurdu. Sol yıllarda öylünü, yakınlarının mahrumali, uruşların kölügötünü sahnadan sahna ılgadı. İzmir'deki Kukulu Tiyatrına ulu övgü münasip oldu. Ferah Tiyatrını kerenetine alıp, Labişe'nin Batı'nın siyahatı oyunla İstanbul'u giyin sesleme dürüttü. Konstitüsyon monarhiyanın ıglan edilmeğiyle Rıza Tevfik ve Tevfik Fikret yali intelektual adamlarla bir yere cemlenip, yıllar boyu qadığan edilen Besa ve Vatan ya da Silistra oyunlarını halk köpçülüğüne yitirdi. Onun son kudurulğusu Darul Bedai oldu. Konservatoriyada yaş nesillere Molière'i öğretti. Binnaz ve Mürebbiye filmlerinin kinematografiya hem ədim etdi. 1926 yılın 26 yanvarına 50 yıllık sahne durmuşunu kardeşlerinin el çarpışmalarıyla tamamladı. Yahtamalarının son titirlerine şuları yazdı. Men şeyle bir könü kitap, ilkinci ve son takipalarım yetti. Şehirleri gezdi, bir neçe gedek yıkıldı, en çeme gedek turdu. Yönü sahnanı hiç kaçan taşlamadı. İne, Ahmet Fehim Efendi şulur yalı adımdı. Hiç kaçan yenilmeyi bilmeyen ilkinci Türk sahna adımdı.

Kıdırlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT, Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kıtanını geçirip kutoruyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre, 17.770 kHz yığılıklardan gayet kutolukundan, Çanak anten arkalı Türk Saat 3 A'dan 11.990 yığılıklardan, vertikal polarizasyadan, gün efirden dikkatinizi yitirdik. Yine de efirde doğuşan çak hoş, sağ olun.

0: Burada Türkiye Avaz Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Orada Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

dersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim

sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.